önce. Zafer asla kesiş, o babam şivan be. Zafir pasport şi, kena boğlu flakı loğlu fcin. Toza bilin hiyat be, kalbini mamar maçlı. Ve isparlaç fukar.